0: Man kann ja auch kein Wort in der Bibel Peter bei KSPS aus Kommerzial der Pacific Forest Company established by the Institute of the Mechanics under the Chinese.
1: Sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.

amate bana jipa yamtene bara yamiwa dame yente bana yamtene ngana yente bana yegine bara yamindi bara yamindi maya si yindi maya si tenindi gama bana kubo yengindi amma jinga bayindi bana yani bayemi bayemi dante manindi wa bama degya la yindi Emma degi a ten benji me, em te gonga bana benji me, amina, amina.